0: Emeğinin bu kaşe değil.
1: Mempo. Memampo. Ho setse mempo tshi jwa jwale.